İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

yerden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Instagram.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir ders, hep kendi kendine.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Gezici konsolosluk hizmeti verildi. Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğu 22 Mayıs 2026 Cuma günü Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentinde gezici konsolosluk hizmeti verdi. Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada vatandaşların söz konusu hizmete yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Avusturya'da evlenme ve boşanma sayıları açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında Avusturya'da 45.537 evlilik yapılırken 15.217 de boşanma gerçekleşti. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Ölüm sayısı yeni doğanları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken 87.902 kişi de hayatını kaybetti. Tek dokunuşla ödeme başladı. Viyana'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor. Wiener Linien'in TapRide sistemi ile yolcular bilet almadan banka kartı veya telefonlarını cihazlara okutarak toplu taşıma kullanabilecek. Yeni sistem sayesinde tek dokunuşla giriş yapabilecek ve en uygun bilet ücreti otomatik olarak hesaplanacak. Uygulamanın önümüzdeki dönemde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Viyana'nın 10. bölgesinde 78 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, yaşlı kadından haber alamayan akrabalarının polisi aramasıyla ortaya çıktı. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya'da bugün yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Gezici konsolosluk hizmeti verildi. Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğu 22 Mayıs 2026 Cuma günü Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentinde gezici konsolosluk hizmeti verdi. Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada vatandaşların söz konusu hizmete yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Avusturya'da evlenme ve boşanma sayıları açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında Avusturya'da 45.537 evlilik yapılırken 15.217'de boşanma gerçekleşti. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Ölüm sayısı yeni doğanları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken 87.902 kişi de hayatını kaybetti. Tek dokunuşla ödeme başladı. Viyana'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor. Wiener Linien'in TapRide sistemiyle yolcular bilet almadan banka kartı veya telefonlarını cihazlara okutarak toplu taşıma kullanabilecek. Yeni sistem sayesinde tek dokunuşla giriş yapabilecek ve en uygun bilet ücreti otomatik olarak hesaplanacak. Uygulamanın önümüzdeki dönemde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Viyana'nın 10. bölgesinde 78 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, yaşlı kadından haber alamayan akrabalarının polisi aramasıyla ortaya çıktı. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya'da bugün yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Gezici konsolosluk hizmeti verildi. Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğu, 22 Mayıs 2026 Cuma günü Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentinde gezici konsolosluk hizmeti verdi. Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada vatandaşların söz konusu hizmete yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Avusturya'da evlenme ve boşanma sayıları açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında Avusturya'da 45.537 evlilik yapılırken 15.217'de boşanma gerçekleşti. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Ölüm sayısı yeni doğanları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken 87.902 kişi de hayatını kaybetti. Tek dokunuşla ödeme başladı. Viyana'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor. Wiener Linie'nin TapRide sistemiyle yolcular bilet almadan banka kartı veya telefonlarını cihazlara okutarak toplu taşıma kullanabilecek. Yeni sistem sayesinde tek dokunuşla giriş yapabilecek ve en uygun bilet ücreti otomatik olarak hesaplanacak. Uygulamanın önümüzdeki dönemde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Viyana'nın 10. bölgesinde 78 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, yaşlı kadından haber alamayan akrabalarının polisi aramasıyla ortaya çıktı. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya'da bugün yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız gece.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm.